Festivala berhemin xomalı ya berwari bala ya berdam. Duruşun derbaz bu iş daha bi. Avrika jiyah hay, Avrika dumahik roşe. Ya festivala berwari bala ya berhemin xomalı. Ko duruşun bori dab hizaran xalki saradana festivala ikirine. Lüeri gelek keyif xoş bine, hem yüji gelek dil xoş bine. Be, wan berhemin xomalıyın na festivalı da hatin ezanan hem çalaki na festivalı ji hem dil xoş kiran, keyif xoş kiran. Kote da na festivalı jda amzanın berhemi seva devere ya devera berwari bala. Lüeri bu sevin dijiyen, cuda şiyen berwari bala, le seva berwari bala, cuda ya amzanın. O berhemi hengvini, elji her yer devere. Na festivali daha te danan hink bine tayyip et hebi. Tehina amediye ji te daha dbiye danan ekş tehinin tayyip et he. Tehina amediye ve tehina barzan ji lveri hat bine danan. Jbili ve ji jorin diyen jaji, penir. Kut efsala da evjit na festivala berwarin bala daha dbine danan. Çen jorin jaji penir yen taybet naf festivali da bir evce eve neyin naf bizim Paris'ga hadu ki de vera bahdin amtini yem bakurji jber kul bakurji çent çendin jotyaran yan halkiji lüeri pişikdari kerbi avaji ber hemen xo ina bin naf festivali da dana bin jbeli veji halki vaji her serdana festivali ji kerbi jbeli van ber hemen ber hemen tiri hınar jir ket ket hejiran Smak ve hemi etnaf festivala berwari balada hatine danan ku mayo drojen derbaz boy daha bit evrike iş daher ya berdoğama hesa dani evar iş diye berdoğama da xos ya hat yekirin ku festival beyde direşkirin bu mayo roje kadi li hata nüke fermit iştekirana gahantine bizim deyde direşkirin yana ptini efe da xos eke hat yekirin jber ev berheme Hindeki amzan dühü de taybet. Roja eki baş bir saka, bas roja dühü hindeki sakay. Hindeki alozi bu festivali çekildi. Her çende festival her yer berdi ama xalik ji her naf baran ejda. Ben baran ejda çoğun seradana festival etkirim. Bas bir çeke Hrubay hindeki alozi bu festivali çekildi. Berwe bizim bla bete derişkin. Ama berhamet mayda bena sakin, bena frutun dühü de. Jbar xalik çat wan Berhaman tikirat buha. Vica verici zetiri hefti zar kesan pşikdari itna festivali da kirine ku çoğu ne veri seradan kirine u vaki mugodi jizler bari evi rauşa saka iji ya dhvi zber edi hedi saka beref sarmaya çıt yedi hurumba ya hey baran ya hey insan jihar veri berdağan bin ser festival ser bari hindek zahmeti yarrake jihabi. Bas her festivali berdağımı ya hey

Îro yazda sal ve ser konkujiya dehi cotma 2015 derbazdımın kote da petirje sat kesan de irşaga Daeş'e da jiyana xoş dasta bunu. Be ve bu ne jiro le Ankara'ya rasmak jibo bir xsna qurbaniyen ve bu yere hat dar xsten. Gelek kesati pişik dari de ve çalakiye da kerim juanji seroke gişti partiya nu zgürü zel. Hafseroka Partiya Demet Tulay Atmoğulları, Hersan Parlamenterin Partiya Nu Sezgin Tanrıkulu ve Ali Mahir Başarır. Herusa Parlamenterin Partiya Demet Mehmet Ruştu Tiryaki, Hersan Saruhan Uluş ve Türk Doğan. Hersan Hacmarek Azedeş Valati Malbatın Kurbaniyen Evi Kumkuşi Pişikdari de Revrasmi'de kirim. Droja Dehi Cotmaha 2015'de İrşek Akhokuji, Lezgah Şemen Defre, Ankara Pekat. Encamı da sadu çar kesan jiyana khuajı dezdav. Petir jı pensat kesin dineji birinzar bu. Halvete hel sebaret ve çendik F. Bune çoğa prayve çoğ. Ankara nüçe gaharama Sidar Basut, Ankara eul C çalakiye. Ya bir anna dehi cotmehe buye. Udgel, Hafseruk Hırsaniye Parizgaha Ankara ya Parti Adem'i Yılmaz Yıldırımcı ku evi hevdidnek sidar edgel da hevdidnek akurte derbare dahozin kesukarın kurbaniyan pekina

0: Bebina.
1: Em niha li ber raweska trenê, gara trenê Enqereyên li vê derê îro danê sibê merasîmek hat sazî kirin ji ber ku sala dehê cotmeyê sala 2015 de li vê derê êrişeke terorî pêk hat ji aliyê endamên Daişê ve sed û çar kes jiyana xwe ji dest dan. Îro li vê derê bi tevlîbûna hevseroka Partiya Demê û parlamenterên Demê ve û her wiha serokê Partiyanu, Özgür Özel parlamenterin partiyanu u disab tevlibuna sazi en sivil ve merasimek hat sazi kirin. Ligel malbatin ku kesin kudvi takine de jiyana huj destabun ligel wan u ligel sazi en sivil. Lebeli lisser de edi 2015'den liberde yanze sal derbas bu. Heji jibo dahfaza adaleti her sal Lve deri bi tevlibuna malbatan ve çalakit de sazikirin. Derbari mijarede emeji naha meyvan ekver bigirin. Birez Yılmaz Yıldırımcı Hefserokke Parizgeha Dem Partiya Enkari. Birez Yıldırımcı naha 2015'den de hiç pevajo yakiti sadvi demeyhe bu. HDP denge ki zeydeb serketi bu. Lebeli jidura gelek bu yere bir rengi kavimin. Dwi demi haya anha çi bu dahwaz çiye irol ve deri betaybet çi dahwazın malbat u her waha partiyin siyasi.
2: Zor spas, eji temaşavani ve bireyiz silav dikim. Beli, deh sal avul 2015'da da diza pevajok dest bekleri bu, jubuye aşitiye. Jubuye şerik u Kurdistan'ı berdevan bu, jubuye kuvara da imkirini da pevajok dest bekir pevajoa aşti 2013 u 2015 devam kir uçak gel gelek kurt bu u çune helbjartin idaji HDP uçakı denge ki gelek niziki sedi 13 rawa standı bu denk standı bu hashti hev vekil xistbu na meclisida aşti aslında bu artık aşti yeke mayende peşta düçu u gelekçi xoşdu çu Ama le ha rojlata navin au tariya ku je deste işi de xistbuna hole da rojlata navin da au tari kateser aştiya Kurdistan'ı kateser aştiya Türkiye'yi ji çıka aştihazı Türkiye'yi Kurdistan'ı hene jiboy ka aşti bedawi nebe xalas nebe hamu hatbu neve dereda diza dahaziya aşti da ne zaman da lideri mitingek pek da anin je çar parça Kurdistan'ı ambejin Türkiye'yi leher dere aşti khas hatbu neve dere jiboy ku pevajo dawi nebe ama le işit katili işidi jiboy ku evle kariye ke baş ne hatbu darxistini da deste emniyeta Enkere'de İşi de hat ve deri de nava açtı khasa da duhev bimbe, duhev mirofa xo teqan o set çar hev hevali me şehit kertin uçakı eci du deqa şunda lvi deri bu şuna bombi bu ez du deqa avul bahatma bi deri belki ez eci men eci jiyana xoş dest bidaya eli da khaziya me açtı hatta roja iro bidawi nebiye diza iro pevajok dest bekiriye diza iro Aştıqaz hamulu qadana, diza aştıqazı me emlivi derine o aştiye dixazın. Em idi şeri Kurdistan'ı dixazın bedavi bibe. Em dixazın idi ketkari Türkiye'yi, geli Türkiye'yi jubuye vi şeri belengaz hisir nebinin, o birçi neminin. Çıqa bütça Türkiye'ye ne çevi harbeda, ne çevi şerida. Jöye ki em diza 2015'da dahaziya me çibye aynı dahaziya me ewe em dahazin hem Kurdistan'ı hem Türkiye hem Rojalata navin nav gelada wek hevik were bir dalxin o açtik were çekirin joye ki işi çibike birabike evlahariye Türkiye çibikin birabikin faşist akçi vandara çibikin birabikin em destici açtiye bernadın hatta dest me were emi açtiye bir serkeftini bir davi bebin
1: Pasikim Brez Yıldırımcı. Naha böyle çıda kuazın yani jiberko naha jipi ve joyek tespekir ya jiber viji hem partiyin siyasi kuvveti den parti partiyanu u en den partiyin dinji da kuazın ku ijar aştiye kemayinde lisarvan akan pekpe

Çendi jidaye kudube meheza hezin spayan artışa İsrail'e bike man için lüne herkes girtine. Bu hatta nahaji lem def hezin evi vulati dez biser. Ne tevene hev girtide bejeji ona ne karibe ba ava eke tmameti lehejmar avan kessa.

Den başvurs slav resten şanın heja Kerem Kendigel ve bültana berfireh yan uçayan bültana me ve keher car bühün sarım çengirin despedik. Şiddeh Rojan cenazeyi Mamusta Hasan Kaleş li nezi tül koçeri hatı dittin. Mamusta Hasan de sihe iloni de li navçaya girkelegi hatı bu revandın ucbu berdanavi dahfaza 100 hazar dolaran dağıtakir.

Evrav Şakul hasak jidde kavme gelek bu cihin bertek u narazibuna hem civaka Kurd, siyaset medaren Kurd, partiyen Kurd iş. Ve naberde hef saruke partiye kitiye demokratik peyde garip hso, dide zanin ku ev hamleyen netoperisti bin mabesta tegdana aramiya herimi u astengiya çekirna astengiyle peşiya pevajuya entegrasyonu dertkevin hule. Hef saruke peyde garip hso dide huyaniye ki dej bu medyaya nezi partiya ku raga handiye ku aluziyen ku ev çen rojun le navçeyle hezeki

Beri ye şaradariya bajarı mezin ye mer dünya bakure kursane ku ji erka hatiye durxsin u li civi qiyum hatiye danin derbare vegerandna wi bu ser erka serokatiya şaradariya bajarı mezin ya mer dünya de got tu çavarbaniya kiyan ji daxwaza ke şahsi derbare vi erke del cem wi tune le jiber ku dez bi ser iradeya gel de hatiye girtin evi xebata xoj bu rakırna ve dez bi serda girtina iradeya civak ede evi berdağın bin. Her vaad bize heştina qeyuman tu peyvendiye bi pevajo ere nine. Eger wan bixwasta wan kari ji roja despeke ve qeyuman li cime rakin. Le tegiştine keye hevul deden ku pevajoye bi veriye dez bi serda bigirin. Derbare pevajoya çaraseriye jih ku Enkara ve veke Türkiye be terör, Kürji ve veke aştiv civaka demokratik binav diken Ahmet Türk behsa ve yeke kir ku Kürt Kürdan hemu erk u berpsiyartiyen sermile xo bici anine. Her vad bece ledve be aşkira bejin hatta iru ji aliye devleti ve tu pengavek ve derbare de nahatya avetin. Ahmet Türk rehnele azad nekirdin serbest bernadana girtiyen siyasi ji girt ugut. Ev kesin ku çek bi dest bun çeken xo danan. Li ev kesin ku li ser nerinu birubuçun en xo li ser karin siyasi di girtige andane tu peyvendiye kawan bi çekren nine. Levreji dahwaz kirku demil dez girtiyen siyasi ben serbest perdan.